Kadir adayı kubabe mütüle beyze bilap katratı bimver. Hazreti sevgi çavem çavem tebki bimver. Rüzgâr çavem.

got mera sarhad zozan zozan sarani tenay gerdani elifenani gerdani qaza e poza pechuke fenani nukledu kevele vetani kefenani kağıt edese katbay tili peçe fenani hamra kalem ayet serbi keve seven geserim memkane sore spine minane fincane peyfurine mina seve seve halatine çen sala kabı gece sere fenanu daray turra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamayi Suret teliyam kalışine hine bu nesru sermayi Sed yek sal emrim ve çenti

Dan boş gahdare mahşerüstü de lal. İru ambora vernamaya ponkulu ser efirini çizane. Ajulyanı korama. Riya radyo de lal.

framhäver något speciellt och så roligt kommer det Recep Tayyip Erdogan Gülçer. Ama Erdoğan bu kusurdama konuya bir Suriye'ye. Hakkari ama deko bir hesabı bakıdı ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, sırı kumara ku Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan ku fişçi hafifin akha ya bekertika ku bir sırı kumara Suriye'ye. Ahmet Jahir'e ku tabariya peşeruja tekeliyen herdu ku valla piyanı siyasata her imedeci ku da huyanın gelip girin kağıdana. O da bir hafifleri ko asta ko heri bilendu pevandiyen ko diplomatika indirafara Ankara u Şamiji pektina u mijara stratejikiyen ko veki arami u heremi u tekuşina hafkara le deji terori u lehiya sinuran hatiyen lkhandin. Ami e pishti greya ko gali Suriye.

Timana tavia ya jinan topa kofrone ya valubale ya Türkiye iro şemiye de çerçuva ya davet ya kose şeminde de kona khasi eminde lenga konne tavia volibole ya ko sala de hazır bir suçuşan da ko raburiya hafkariya ka khaya ko jopani aydı be o yara le ko salonaji asuaye arina ya jiko le bajare oska ya japonya ye de listen logori ko sa

Bu arada siz nişandıken QFG hevdetin adına ve Hazır Hukumara Erdoğan, Hazır Hukumara Suriye Ahmet'i şerrede jüdü karabı ve halka kako ve çarxana yediye diyor gelişti hemen peşteci. De çare koçavdiri

yıkamaya İrali lister şamdı ve meydan atıf gara diplomatika berfere ubalyoz atıkya veziri Suriye lister ku jinova vakirina u hefkariya samozaniye sohbeti kirna. Ve ben bir hevren nasip ki.